sığsıdırım jel jüret. Sancıda gün buluttu. Temperatura 26'dan 38 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Kumulda gün buluttu. Temperatura 22'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Turpanda gün buluttu bolup azıraq jaan jayt. Temperatura 31'den 44 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Korlada gün buluttu. Temperatura 27'den 37 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Aksu'da gün buluttu. Temperatura 21'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Artışta gün buluttu. Temperatura 22'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Kaşkarda gün buluttu. Temperatura 21'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Xotende gün buluttu. Temperatura 26'dan 32 Celsius gradusqa çeyin ısık, sıdırım jel jüret. Jogorda barayınan maalımat tuktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti, ukkanıñızdarga rahmat. Bul jolku berüübüzdöki makalalardı которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдуапыш, Бегимат Ахмат. Dektorları Abdunur Sakin, Aklay Mukaş, Bakılıcı Roza Kızaybek, redaktorları Kaşkarbay Turdalı, Gülkada Akın, Joptu redaktoru Alanur Musa. Dağda gök mazmun dardıklığınızdar, jey görünüzdör gelse, Solution Ting abonentler terminalın tüşürüp alsanızdar bolot.

Şinjan radio televiziya stansiyası Sulu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Toğ dairalar arasında bayhuj olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

0: Eş kabarında bugün el turmuşun su menen balıktuğunun jaŋ sürötün sızıp çıktı degen soňku bölügünü ugasyzlar.
1: Şeňguaň agmyşlar baglamasında özden suusu alyslarga akdy, ruhy tübelip kaldı degen ugasyzlar.
0: Komol esepte gurbatı 21.500 piyini gurup işke giriştirip, akıl jöndömdüğü esepte gölümü büt Şinjaŋda başka orunda turdu.
1: Altay kum taş yolunda güýü çymaýy goşulgan elektr zaryatdy otolukda jabyk halkagy 10-njy aýda jalp wetkei formasyna gelet. Emi toluk mazmundarny ugasyzlar.
0: Stansiýabyzga bara. Awtonom raýonyň partkomynyň şujesi Çen Şojaň. Awtonom raýonyň töregesi Erkin Tonyýaz 8-nji aýdan 12-nji güni awtonom raýonyň el işleri nazaratynda tekşerip izlediýdi boldy, arama ekdeşdi. Çen Şojaň mana bularda basa görsetdi. Baş şuji Şi Jinpingdin el işleri hyzmaty jönündeki zarul baýandaryny tereňde üýrenip izçildeşdirip, jaňy önügi düşünigi jana jaňy dogry partiýanyň Şinjaňda başgaryw jalpy ýakynyň toluk döp jalpy wetkezip izçildeşdirip, gowum turukdulugy jana uzaky beýpil başgaryw hyzmat baş nişanyny bekem garmap, joňhal ut ortakdylygy tanymyny bekem oýutuny negizgi liniýa gylyp, elde borbor kılgan önügi ideýasyn iş ýüzünde görsetip, jalpyga narypdy negizdi tömen çegini gepildi kılgan el turmuş guruluşyny syzyl güçetip, kartaýganda gütünü Eylül sapat bereketin toktoosuz jogorlatyp, koomduk kutkaruu, koomduk jyrgalçylyk, koomduk işleri, koomduk başgaruu hyzmatynyň deňgeýini östürüp el turmuşyna gadalyp jogory sapatda öýünügini türtmekdip, sosialistik zamandaşkan Şinjaň guruwga hansaýyn çoň salym goşuw gerek. Çen Şojaň Erkin Tonyýaz, Ürümçi SOS, baldaryk iştagyna gelip, aparatty guruw başgaruu jyna üý bile ıngaýyndaky bagyp garap abalyň gözden göçürüp, baldar menen jyly uçuraşyp alardy sowuk ubanyşdy ösüp ketilip, özüni işenip özüni güçlendirip öz aldynça iştäp ýer jetkenden kiýin beldi düşmeýärlerden boluga çykdandyrdy. Çen Şojaň baýlanyşdyw joldaşlardy bagyp garawçy hyzmatkerlerdi. Baldarga tereň meýir mahabat, gamkorluk jetkiriw sezimi menen garap çymyrkanyp meýirimdi üýi, baktylyw üýi, ümit üýin jaratyp bar bir balaga partiýa menen hökümetdin jylylygyn, sonuň jaşoosyn jaratuwdan barlanyw oňutunyň barlygyny sezinige çykdandyrdy. Awtonom raýonyň el işleri salamatlygyny galbyna keltirüw borborunda Çen Şojaň, Erkin Tonyýaz daarlow menen gütününü biriktirgen salamatlygyny galbyna keltirüp BAPES dep halynan gabaralyw hyzmat abaly tanyşdyrusyn tyňşap, kartandarda BAPES töjüne turmuşy syýaktuw maýdan oorundaryny gözden geçirdi. Çen Şojaň soo gütünü, teýlew gamsyz doosu jyna goopsuz başgaruw deňgeýini çynygy östürüp, ar bir kartanga göwüm burup alynan jakşy gabaralyp, kartandardyň gütünüçü jeri bolugy, kartandardyň göňül açuwçu jeri bolugy, kartandardyň katyrjam jeri bolusyn gaýra-gaýralap tabyşdady. Awtonom raýonyň el işleri nazaratynda Çen Şojaň, Erkin Tonyýaz el işleri teýlew borbor öýrüş guruluşy, jürgüzüp önükdirüü syýaktuw hyzmatlardy bildi. Maýekde Çen Şojaň, Erkin Tonyýaz Büýük raýonyň el işleri hyzmat okulatyny tyňşap, Awtonom raýonyň el işleri nazaraty jeteçilik panza müçüleri jyna Awtonom raýonyň baýlanyşdyw orundarynyň jogapdurlary gatarlylar menen pikir almaşdyrdy. Çen Şojaň mana bularda basa görsetdi. Jalpyga narypdyw kol jetimdigi kartaýganda gütünü teýlew sistemasyň gurup kartaýganda gütünü teýlew sistemasy, goýumdyk gamsyzdyk sistemasy, salamatlykka taýanç boluw sistemasy gurulyşyny birinji jospoorlap çylyştatyp, şahar aýyldy gapdygan, kartaýganda gütünü teýlew torun jakşyrtyp, kartaýganda gütünü teýlew gamdoosyny molukdyryp, kartaýganda gütünü teýlew ıslahatyny tereňdetip, kartaýganda gütünü teýlewsiniň gölümini geňirtip, sapatyny östürüp, bereketini arttyrýany ilgeri sürüp, gümüş jaş guraktaklar ekonomikasyny işlikdigini öňükdirip, jakyndaryna, karlaryna padarlyk jetkirgen goomduk maanaýdy güç sala jaratuw gerek. Goomduk gutgaruw jardam berip jülüwini güçaltyp, katmar, türüge aýrylgan goomduk gutgaruw sistemasyny gemeldendirip tömen güreşelüw, jansan, kıyınçylykly top katarlylardy kıymylda turpatda güzetüwini güçetip, gutgaryp jardam berip jülüwini maalında töp gulaş çaýdyryp gutgaruw, gamsyzlyk ölçümün güçünün jetişinçe bekitip, gutgaruw garşysy maalında jeterli sommada taratyp, el turmuşy tömen güçegin çynygy bekemdip çynygy gepildikke kılıw gerek. Goomduk jyrgalçylyk deňgeýini östürüp, jyrgalçylyk aparatyny gyldaşdyryp, sapatyny östürüp jana jaňylyk jaratyp, tip özgörtüp, önükdirüwini törtmekdip, baldar jyrgalçylygyny gamsyzdygyny güçaltyp, negizgi turmuş agartyp, goopsuzlyk zakonda belgilenen garapagy jogapkerçiligi syýaktuw gamsyzdygy sistemasyny gemeldendirip, maýyptardyň jyrgalçylyk tüzümini jakşyrtyp, gamkorluk jetkiriw teýlewüsi, hukuk talamyn gamsyzdygy hyzmatynyň büýük düzeýini menen jakşy işdip, bardyk arga amal menen alardy gam-gaýgydan arıltyw gerek. Goomduk işler teýlewsin gyldaşdyryp sanaryp tüý el işleri guruluşyny çykýärle jylyşdatyp, negizgi gatmardan el işleri teýlew gurbatyny güçetip, üýlenüwni başgaryw teýlewsin güçetip jana jakşartyp, jerlüwni zakon arkaly başgaryw deňgeýini östürüp, el turmuşy çynygy işe, jakşy işin güç sala jakşy bitirip, harlut halkynyň ýa-da bolu sezimi, bakyt sezimi, goopsuzlyk sezimini östürüw gerek. Коомдук башкаруунун сызыл күчөтүү акимчилик районунун

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malın...

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş çiğnadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

ажаттан 680'nin aşığında şekeştirü ayaktaldı. Orta çağın mikrokirkanalar negizgi atmardaqı janlıq jaratu negizgi tolkulardan kesiptik bilim mülük hukukuna ee bolu, iyilikdü, teylü özlük kartısı bir jama joğor bolu maslesine karata. AI jaŋı bilim izdö jumuş tartibin jönökölüştürüp, üydön çıkpay eli patent sürüştürü. Teknika izildep öküm kulu nişanın işke aşırdı. Bul örüş, energiya, kimya önör jayı, özgöçü ayıl jarba qatarlı tüyündü kesiptirge bet alıp, jaŋılık jaratu baylığın nişanı jalıştatıp, asıl sapattuu bilimlilik hukuku teylösünün negizgi katmarga çögüsün türtmektedi. Wang Xinjun mınday dedi, idara örüş jöndömün ulanduu asıldaştırıp, bir örüş, üç terminal birgeleştirilgen teylö çevi kuruluşun jalıştatıp, akimçilik işleri teylösü, jaŋılık jaratu negizi, koomduk jalbılık kesip çinjirin açıp, jasanda akıl jöndöm jana bilimlilik hukuku teylösün birgeleştirip, koldonuunu ulandu tereңдештirip, sanarıp tişken teylö ülgüsün üzgül tüksüz jakşırtıp, aptonom rayondon jaŋılık jaratuu arkulu önügüsünü güç koşot.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptögö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malımat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şinjan'dı körsötöbüz.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada